0: insan.
1: Favori çalma listeni.
0: Çalma listeni.
1: Şekillendiren radyo.

0: Çok etkileyici bir ses Slater ve eminim ki bu sabah uykunu açan şarkılardan oldu Dance. İyi sabahlar, Radyo Feriman burası, Serdar ben ve sabah modunda Let The Music Play kendi Sercin Cigar. Birazdan daha önce şimdi Arco Casango Fire Fire dinleyeceğiz, kaçırma.
1: Rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

0: Ben de iyi bir DJ ve prodüktör DJ Snake, ona bu şarkıda Luna George eşlik etmişti. 2014'e gittik bu şarkıyla, You Know You Like It. Keyifli sabahlar, Radyo Feremen'de sabah modundasın, ben Serdar. Birazdan bakalım kimler burada. Nicki Minaj, Kim Petras, Elon dinleyeceğiz. Öncesinde Shakira, Burna Boy, Die Die, kaçırma.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Zeytinburnu, Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

buradaydı. 80'li yıllardan belki hatırlayanlarınız vardır. Robocop, efsanevi robot dizi olarak bugünlerde ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Detayları az sonra paylaşacağım.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Krolevé ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferini resmen açıkladı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 8 oldu saatimiz. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Bu saatte sırada Olivia Dean ve So Easy.

Günler. Ben Serdar, sabah modu sinema dünyasına ve haberle devam ediyor şimdi. 80'li yılların en popüler filmlerinden bir tanesiydi. Belki o dönem, belki sonrasında izleyenleriniz kesinlikle vardır. Robot Polis, Robocop yani. İşte yıllar sonra o film dizi olarak ekranlara gelecekmiş. Resmiyet kazandı bu. 8 bölümlük bir dizi olarak izleyiciyle buluşacak ve yapımcılar arasında korku filmleriyle tanınan James Wan da yer alacakmış. Tabi 87 yapımı bir filmden bahsediyoruz ve bu film bugün hala bilim kurgu sinemasının en etkili yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Artık günümüzde yapay zeka desteğiyle bakalım nasıl

0: Walker'ın o meşhur elektronik müzik tarzına AVMX'in güçlü pop vokali eşlik etti ve aynı zamanda Carl Orff'un O Fortuna eserinden ilham da var şarkıda. Alan Walker ve AVMX Fade buradaydı. Mutlu sabahlar, Radyo Feriben'de sabah modundasın ve birazdan Rihanna'yı ve Have You Been'le dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te daha önce DJ Goja, Jason Derulo, Mitchiko burada, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Kupsa Özay'dan ilk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibisin.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sana iyi gelecek.
2: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Başla. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Sana iyi gelecek.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa, pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35, Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertize
0: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Bu müthiş şarkının arkasında prodüksiyon kısmında Calvin Harris adını da görüyoruz. 2011'e gittik. Rihanna'nın Talk That Talk albümdeki en büyük hit single'da hatırladık. Where Have You Been, sabah moduna. Becky G ile devam.

0: Kendisi Fransa'da eğitim gören ve Ruanda kökenli çok genç bir müzik yapımcısı. Bu yılın özellikle sosyal medyada dikkat çeken şarkılarından olmuştu. The Second Voice, Let Me Be. Günaydınlar. Radyo Feriman burası. Serdar mikrofonda sabah modunda Y2K ve La La La'yı birazdan dinleyebilirsin. Hemen öncesinde Maximum Hit Müzik'te bu defa da Bossa Magnetic. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Merter Topkapı, Çağlayan Mecidiyeköy, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yine etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Radyo K, La La La ile buradaydı. Cep telefonuna gün içerisinde kaç kez bakıyorsun? Bu süre sürekli artmaya başladı. Bir araştırma okudum, birazdan paylaşacağım seninle. Sabah modunda Kato ve John, Turn the Lights Off.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Krolevé ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferini resmen açıkladı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 9, günaydınlar. Radyo Feriman burası. Sabah modunda Şimzi Arko ve Kasangu zamanı Fire Fire.

Marie France buradaydı. Günaydınlar. Ben Serdar. Sabah modu devam ediyor. Telefonunuza gün içerisinde kaç kez bakıyorsunuz ekrana? Bir tahmininiz var mı? Mesela araştırmalara göre Amerika'daki kullanıcılar telefon ekranlarını günde ortalama 205 defa kontrol ediyormuş. Yani bu yaklaşık 12 kez telefona bakmak anlamına geliyor. Tabii ki uyanık olduğumuz süreç içerisinde. Bunun temelinde de ne var biliyor musunuz? Beynin ödül sistemi var. Yani bir mesaj, bir işte sosyal medya beğenisi, etkileşimi ya da bir bildirim geldiğinde beynimiz bu dopamin salınımını tetikliyormuş. Yani aslında bizi mutlu etmesi biraz da bizim telefonlara bağımlı hale gelmemize sebep oluyor. Tabii ki bunu ortalama bir seviyede kullandığımızda çok bir problem olduğunu düşünmüyorum ama buna bağımlı hale gelmek de işin biraz kaygı verici boyutu.

0: Az kökenli Amerika'nın popüler rap yıldızlarından biri. Özellikle onu 2017 hiti Unforgettable'la hatırlıyoruz. French Montana'dan bu defa bir Sofia Reyes buluşmasını dinledik. Final Minutes. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Ben Serdar, Radyo Fermen'de sabah modunda birazdan Shakira'yı La Tortura ile dinleyeceğiz. Daha önce Hügel, Email, Angel, Ultra, Nate, Moving to the Sun. Ayrılma.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
5: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35, Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Ranoto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Kupası denilince akla ilk gelen sanatçılardan, şarkıcılardan biri Shakira. Daha önce de hem resmi şarkıları imza attı hem de açılış, kapanış törenlerinde falan sahne almıştı. Ki son Dünya Kupası'nda zaten onu bolca dinledik ve gördük. Hatta denk geldiniz mi bilmiyorum, sosyal medyada yapay zeka aracılığıyla çok keyifli, çok komik görseller paylaşmışlar. İşte bundan ne bileyim 20 sene, 30 sene sonra hala Shakira... Tabii ki yaşlanmış haliyle Dünya Kupası şarkısı seslendiriyor, performansı sergiliyor. La Tortura'yla dinledik, Teddy Swims'e devam şimdi.

fırtına gibi esen Becky G, David Guetta ve Shampoo'nun eşlik ettiği müthiş bir hitle bir kez daha listemize konumuz oldu. Mad Love. Radyo Feremen'desin, mutlu sabahlar. Ben Serdar ve sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Evayon, Sofia Enzao, Vasuka burada. Daha öncesinde Black Ladies ve Paro Stellar. Reklam.

0: radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Serdar'la sabah modu.
1: Sabah modu.

Bissau geleneksel Kenya müziğinin unsurlarını modern elektronik müzikle harmanlıyor, dünyaya sunuyor ve son yıllarda listemize ağırladığımız en keyifli Afro House şarkılardan oldu. Aynı zamanda Vasuka, Evayon Doğan'a bu şarkıda eşlik etmişti ve şimdi sabah moduna Livi Hodor ve Mona ile devam, Sweet Love.

de alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Elinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: oluyor mu? Birazdan bunu da konuşacağız ve magazin turunda manifest diyeceğiz. Çok konuşuluyor. Acaba Londra'ya mı taşınıyorlar? Bu ve çok daha fazlası bu saat içinde seni bekliyor. Sana bir haberim var. Doğanay'ın dünyası tam olarak şimdi başladı.
1: Favori çalma listeni
2: Çalma listeni
1: şekillendiren

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Tekrardan günaydın. Doğanay'ın dünyasındasın. Şimdi gözümüzü sosyal medyaya açtık. Ben genelde gözümü gerçekten WhatsApp'a açıyorum. Acaba bir mesaj var mı diye. Şöyle bir hızlı baktıktan sonra

0: Ama insan da bir korkuyor gerçekten. Ne paylaşmış olabilirim ki? Bir an bununla karşılaştıysan aklından neler geçirdiğini şöyle bir hatırla derim.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile.

0: Radyo Fenomen'de Doğanay'ın Dünyası.
1: Son zamanlarda, hatta son yıllarda hep bir yere yetişmeye çalışıyoruz ya da hep görevlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da şunu söylüyoruz değil mi? Ben birden fazla görevi aynı anda yapabilen biriyim. Peki bu gerçekten sana hız mı kazandırıyor, yoksa bunu yaparken daha mı yavaşlıyoruz? Birazdan bunu konuşacağız.
0: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35, Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 100 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: vaktim gelecek. Ve bugünün astrolojisi olduğu kadar astroloji tabii ki seni bekliyor. Çok daha fazlasıyla ben bu saati başlatıyorum.
1: Favori çalma listeni
2: Çalma listeni
1: şekillendiren

0: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
1: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
2: This is Katy Perry.
3: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
0: Sunny Hill Festival.
2: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
0: Perde arkası anları,
2: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
0: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
2: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibisin.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Krolevi ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferini resmen açıkladı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasının bugünlük sonuna geldik ama yarın yine aynı saatte 10 ile 12 arası seni burada Doğanay'ın dünyasında bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak, harika bir gün olsun.
0: Tam bir yaz radyosu.
2: Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.

0: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

kaçırmayın. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulama.

0: Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Basın Ekspres bağlantı yolu, Sultan Gazi-Ok Meydanı yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal-Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı...

bu ki single ile daha büyük şöhrete kavuşsa da ona dünya çapında şöhreti getiren single'ı Caca ve işte bahsettiğim isim Aya Nakamura radyo fenomenindeydi. Tabii ki Maluma'nın da vokal desteğini es geçmemek gerekiyor. Şimdi ise Maximum Hit müziğe tekrar günümüzden devam ediyoruz. Tempo yükseltme zamanı. Radyo fenomeninde Anima ve Lizzo ortaklığı Bad Angel.

0: Hella Badi ortaklığı Metalik Lips Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gününde çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı, Bad Bunny, Medusa, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranate yapacağız.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
3: Reklam.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
7: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
8: Bebişim gibi

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35, Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna get some. Girls wanna summer with their friends. When they do it to their ex and they get the job. Çoktan hafta ortaladık bile. Çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı Girls sonrasında hazırsan Latin dünyasına geçme zamanı. Radyo Fenemen.

0: Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte adım adım zirveye doğru ilerleyen isimlerden biri. Bu haftanın 8 numarası Slater ve Dance Radyo Fenomen'deydi. Şarkı daha fazlasını istiyorsan kulağın radyonda olsun. Mo Black ve Salif Keita ortaklığı, Somber, Robin Thicke ve Pharrell Williams ikilisi birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Sertiz.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Krolevé ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferini resmen açıkladı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Sık sık canlı performansını sergileyen isimlerden Mo Black ve işte Salif Keita vokalleriyle Yamor Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gününde maksimum hit müze Somber'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Back to Friends.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Nerede solo albümleriyle dinlediğimiz Ray öncesinde birçok prodüktör DJ ile bir araya gelmişti ve işte onlardan biri Jax Jones ve Ray ortaklığı You Don't Know Me Radyo Fenomen'deydi. Ve albüm demişken şu günlerde yeni albüm heyecanı yaşayan bir isim Becky G ile Maximum Hypnose'ye devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de aynı zamanda albümünde yer alacak ikinci single'ı Epa.

0: fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Rafa Guido, The Silent Partner, DJ Snake ve Selena Gomez ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

geldi. Çarşamba gününden hafta sonuna doğru ilerlerken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K'yi Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz Fenomen Club'inde. Bu haftaya özel sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar hepsi cuma saat 24 Fenomen Club'inde. Ve bu arada haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. The Silent Partner'la Maximum Hit Müze'ye devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: T.I. ve Nelos Afras remixiyle Teknider Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Çarşamba öğle sonrasında tempo yükselteceğiz. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Loreen, B.B. Rex'i ve Faithless ortaklığı Roger Sanchez ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Norveç'ten The Bounce önderliğinde yapacağız.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

kelimenin tam anlamıyla bir Eurovision uzmanı diyebiliriz. Eurovision'u iki kez kazanan tek kadın şarkıcı Loreen ve işte onu ödülü getiren single'larından Tattoo Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez BB Rexy ve Fateless ortaklığı ve Radyo Fenemen'de New Religion.

0: Biz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj şoka ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Hugel ve Ultra Nate'le devam ediyoruz.

Romanyalı ikili No Method'la birkaç yıl öncesine gittik. Let Me Go sonrasında Maximum Hit Müze dans dünyasından Enforest'le devam ediyoruz. Tekrar günümüzdeyiz. Radyo Fenemen'de Fallen Angel.

0: günün 24 saat olduğu gibi çarşamba öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Ve işte Radyo Fenomen'de Crush sonrasında bakalım birazdan kimleri dinliyoruz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Jason Derulo ve Dido ikilisi, Kato ve John ortaklığı, Camila Cabello ve Young Thug, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shims önderliğinde yapacağız.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
3: Reklam. Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Radyo fenomeni.

Aydın'ın klasikleşmiş vokalleri Jason Derulo ile bir araya gelirse tabii ki ortada bir hit single olur. İşte Jason Derulo ve Dido ortaklığı When Love Sucks sonrasında maksimum hit müziği tempo yükselterek bu kez Kato ve John'la devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de

0: lideri Teddy Swims'le çarşamba gününde tempoyu yükselttik. Cosmic Down Remix ile Mr. Know It All Radyo Fenomen'deydi ve emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Preston Pablo, Malik, Metcon, Doechi hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller ve Black Lily's önderliğinde yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Krolevi ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferini resmen açıkladı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Salon sonrasında maksimum hit müziği bu kez 2000'li yılların başından günümüze gelen bir Katy Garbi klasiğiyle devam ediyoruz. Eminim hatırlayanlar vardır. Radyo Fenomen'de bu kez Malik versiyonuyla

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam. Radyo Fenomeni.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Haliç Çağlayan, aksi yönde Zincirlikuyu Şirinevler, Sefaköy, Beylikdüzü güzergahları aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Yaşadıklarını takip et.
1: Takip et.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35, Diyarbakır 41 derece olacak.
7: Ekspertizse, Dynobil'le.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update başlıyor. Firefly'la hadi saatleri 17.

0: mesajı gelen şeyler neler? Instagram Radyo Fenomen'den cevapları göndermeni isteyeceğim. Deniz Görkem'le update'in bugünkü ilişkiler sorusu bu. Hadi başlayalım. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Moving to the Sun'da başlayacağım. Ardından Get Lucky, Daft Punk ve Pharrell Radyo'nda olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsinler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sana iyi gelecek.
8: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Başla. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Music.
1: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.
3: Like the legend of the

bir de sıkıcı gelen şeyleri konuşuyoruz bugün gelen mesajlardan. Her buluşmada aynı şeyleri yapmak demiş. Bir tane daha sürekli aynı konuları konuşmak. Ya konular ilerleme kaydetmiyorsa zaten sıkıcı olur iki taraf içinde ya. Bir kişi aynı konuyu sürekli aynı şekilde konuşamaz. Bir tane daha mesajlara tek kelimelik cevaplar vermek.

0: direkt kendine çevirmişsin bunu. Ama haklısın. Evet, tek taraflı zor olur. Müzik fenomenleriyle devam. Ever Since You Left Me ilk sırada. French Montana ardından Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence. Müziğin fenomenleri, en sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam ediyor.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

0: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarımlar çok özel fiyat.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Krolove ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferini resmen açıkladı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

sevdiği müziğin fenomenleriyle ilişkide sıkıcılaşan şeyleri soruyorum. Sürekli telefona bakan çiftler demiş. Eski konuları durmadan açan insanlar. Evet. Her şeye fark etmez diyen bir koca demiş. Eyvah, bu kocaya gitti.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

radyo fenomeni. Maximum Hit Müzik. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

0: Beyler, bugün Instagram'da bunu konuşuyoruz. She Does Mind müziğin fenomenleriyle devam. Instagram Radyo Fenomen'den cevapları yaz. Okumaya devam edeceğim. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. So Easy, Olivia Dean, ardından Dynamite, Sean Paul ve Jamaican gibi şarkı ve şarkıcılarla devam edeceğiz. Sakın kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda kültür, sanat, alışveriş

0: yaptıklarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcıları

0: Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Sebastian Polsi ardından Jamaican müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Miza anlayışının tamamının kaybolması çok sıkıcı bir şey demiş ilişkide. Soru buydu bugün. Romantizmin tamamen bitmesi demiş. Bir anlandırın o zaman. Biriniz de hani karşı tarafta bitiyorsa bir zorlayın ya. Hemen pes etmeyin.

0: Seni konuşuyoruz Gypsy eşliğinde Shakira. Küçük jestlerin yapılmamaya başlaması demiş. Bakıyorum hep aynı restoranlara gitmek demiş. Belki çok lezzetlidir. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Black Eyes, Paro Steeler, Ardından Take Me Home, Inna Makar ve Bad Bunny gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Müziğin fenomenleriyle hadi devam edelim.
1: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Antalya 32, Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35, Diyarbakır 41 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

İlişkide sıkıcı gelen şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Karşı tarafın hiçbir şeye heyecan duymaması. Zaten demek ki o sıkılmış ilkim. Kusura bakma, kendi mesajını sana çevirdim ama. Sürekli şikayet eden bir sevgili demiş. Biliyorum ben birkaç tane arkadaşlarımdan. Şimdi isim vermeyeyim, küsmeyelim.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesi

0: Bahçeli'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Radyonda saat 19 oldu. Movin Tutusan'la yeni saate başlıyoruz. Update devam ediyor.

0: İçi gelen şeyler neler? Rutine dönüşen şeyler neler? Son saatteyiz. Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Maximum Hit Müzik. Maximum Hit Müzik'te devam ediyoruz. Fire Fire. Ardından London Bridge. Fergie burada olacak. Seviyorum ben bu şarkıyı ya. Bir dinle bakalım sana hangi şarkıyı hatırlatacak.
1: Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yıldızları bu festivaldeydi.
2: Hey, what's up? It's Dua Lipa.
3: This is Katy Perry.
4: Hey, Turkey, it's Martin Garrix.
1: Sunny Hill Festival.
3: Türkiye radyolarından sadece Radyo Fenomen ve Fenomen Türk oradaydı.
1: Perde arkası anları,
3: özel röportajları ve unutulmaz görüntüleriyle
1: Sunny Hill Festival Instagram hesabımızda.
5: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
6: Hep tatil mutluluğu.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Bugünün ChatGPT sorusu burada olsun. ChatGPT'ye son sorduğun soru neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Şimdi sırada New Religion var. London Bridge gidiyor.

Freddy Havamex ardından devam ediyoruz müziğin fenomenlerine. İlişkide sıkıcı gelen şeyleri konuşuyoruz gelen mesajlardan. Radyo Fenomen Instagram'dan yazabilirsin sen de. Birlikte vakit geçirirken zamanın geçmek bilmemesi demiş. Bu başlı başına bir sıkılmak zaten. Heyecanın yerini mecburiyet hissinin alması. Bu da ayrılık. Umarım günün güzel geçiyordur. Dayı Dayı ile başlayacağım. Shakira, Burna Boy, ardından My Addiction, Alex Cuesta ve Let Me Be ile The Second Voice Radyo Fenomen'de olacak.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, oto
2: ekspertiz. Pazartesiden perşembeye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Müsabaka saat 21'de başlayacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Krolevi ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 20'de. Trabzonspor Kulübü Mısırlı Yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferini resmen açıkladı. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden İlayda Nur Çürük, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: şarkıları,
1: en hit şarkıları
0: fenomende.
2: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Sen...